sakin, hayat fışkırır damarlarımızdan. Onca şeye rağmen, doyasıya, ölesiye. Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil, hem kurban.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin. Bilmezdim seni her sabah yolcu ettiğimi. Yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

0: 10,6% eşeş. 2026-cı ildən birinci fəsildə də bolsa 2,5%-lik eşeş bilən küçlük iqtisadi vəziyyətini saxlab qalqalıqını etdi. Venezuela'daki koş yer tevreşte cennetin aylıkalları sayını 920'ye yetti. Kutkuzuş hizmetleri danışmat kalıqı ve 50 milyon artık adamdan yukarı getirdiği məlum kılındı. Deniz boyu rayonu La Guayra'nın en iğir veyrançılı koşuşlarıdır. Xalqaralı kutkuzuş etiratları izdaş kutkuzuş hizmetine katlaşkan bolsumu, ama xalqının hükümetin inkasıq bolgan narazılığı günsürük küçəyməkdə.
1: Anlamat konular, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
0: Sahiye Ministerliği, devlet işleri yasalgan yürek öpke maşinisi arkalı kılınan tüncü operasyonu Türkiye Sahiye Sanayi'deki buruluş noktalarından biri tep yukarı baha verdi. Emeldarlarının cümle günü bildirişçe, Türkiye Sahiye Ministerliği bilen Türkiye Devlet Müdafiye Sanayi Şirketi Aselsan hemkarlışı tatkik kılıp yasap çıkan tüncü yürek öpke maşinisinden paydalanıp kılınan kilinkilik operasyon muhakkaklık tamamlanan. Türkiye Sahiye Ministerliği XBT'de ilan kılgan bayanatı da bu qetimki operasiyaya Türkiye Sahiye Sanayi'deki buruluş noktalarından biri hem de hayatlı kutkuzuştaki zor kadem de baha verdi. Bayanatta bimarının operasiyadan kin salametlikinin əsləgi kəlgəlikə qayıt kılındı. Türkiye Cumhur Reislik Məhkəməsi Dövlət Müdafiye Sanayi İdarəsinin başlıqı Xalıq Gürgönün yetişçi Aselsan hayatlıq sızıqı edib atıladığın bu üçgünə operasiya cəriyanında bimarının qan ayınlanışı və oksigen bilən təminləş iqtidarını öz üstə gelib operasiyanın vaqiyyatlıq tamamlaşığa imkaniyyət yaratqan. O, bu sistemini injinerlik möcüzisi edib atıdı və maşinin tunca qətin bir operasiya cəriyanında yürəknin orunda soqqalıqını qayıt qıldı. O, biz uzun yıllardan bu yan çeteldin setibilib atkan bu muhim üskününü hazır öz iktidarımız bilen yasışımız bu texniki cahiyatki müstakillikimiz için kıymetlik muhabbetdir dedi ve alakadar tarmaklarının bu üskününü başka doktorhanlara kuma kenetip paylanışını nişan kılıp atkalıqlarını eskertti. Bu üskünün Türkiye'nin devlet müdafiye sahasıyla terakki kudurgan injinerlik texniki iktidarını seyyah sahasıya yürütkeş derecalıqının namayensi deyip kuralmaqda.

TRT Uyghurçının hörmetlik klasmenleri, bugünkü programımızda bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrını terakki kıldırışka bekişligan köp tereplemelik bir senetkarını tonuşturumuz. Öz kalemi ve aktyorluk maharti bilen tiyatr tarihiga yönülüş belgeligen tiyatr yazgıçısı, aktyor ve rejissor Kerim Tinçorin'nin senet hayatı bilen birlikte tonuşup çıkımız. Kene ondakta dikkatinle programımızda bolsun. Kerim Tinçorin 1887 yılı 15. sentyabrda Pinzih rayonki Akkul deb atıldığan bir Tatar hissi dünyaya keledi. Başlangıç terbiyesini koşunu izledik medrese tamamlaydı. O okuşunu tekam yakış şaraitle davamlaştırış mektedde 1900 yılı Kazan şehri yüzlendi. Kazan'da bir mezgil türlü hizmetlerini işlep öz turmuşunu kandaydı. İktisadi ahvalını uşap olgan denken şu devrinin en meşhur mekteplerden Muhammediye medresesige okuşka kirdi. 1900 yılı bilen 1906 yıllardaki medrese devri yaş kirimnin hayatı da tüp bürülüş noktası bop kaldı. Bu yılla onun hem senetke yüzlenişi hem dünyaya boğan köz karşını tamamen özgertirdi. Tinçorin medresedeki dersler bilerli çekilinip kanmay, okşaşmağın saha lagımı kızıkışka başlaydı. Rus mekteplerde okuvatkan Tatar okuşula bilen dost konutudu ve Rus tiyatrlarının yakından küzdüdü. Bırak vaktinin ötüşü bilen otturgu çıkan fikir ihtilapları sebebeden 1906 yılı Muhammediye medresedin ayrılıdı. Medresedin ayrılgan dinkin 1910 yılgıca okutkuçuluk ve orman muhafizetçilik gibi okşumagan okşaş hizmetlerini kıladı. Halk arasında medeniyet ve cemiyet uygunuş başlangan bu dolkulluk mezgilde özünün tuncu eserlerini izişik kirişidu. Edebiyatka çoğun iştiyak bağlıgan Tinçorin'nin Namrat Adem, Ügey Bala ve Medrese Hayatı'nın Körünüşle namlık deslep küçüğecek bayan eserleri şu devrinin metbuat betlerine neşir kılınıdu. Bu yılla Tatar sahne seneti dünyaya kegen ve kudret tapkan bir mezgil idi. Tiyatr sahnesi Zalila'nın halkı hizmet kılış gayesi bilen bir yeri cem bulduğun kümmetlik bir fikir meydanı gaylanılan idi. Pidakar Zalila tiyatr ümekleri sistemisi astıda birleşken idi. Yaş ve gayelik Kerim Tinçorin mu bu ehmiyetlik hareket koşulup Tatar tiyatrının üzgü has oran alıdı. Bir 1911 yılı Seyyar Tiyatr Ümkene başlıklı ve rejissori Abdullah Kariyev Kerim Tinçorin'e öz tiyatr emkige aktyorluk teklif kıldı. Bu teklif Tinçorin'in bütün ömrünü ve senet kabiliyetini Tatar tiyatrga bağışladığın kesbi devrinin başlanış noktası buldu. Bu yıllarda onun ölçmez hizmet iştiyakı tüpeylidin sahnedeki aktyorluk yıldızı tiz sürette çakmaşka başlaydı. Seyyar tiyatr terkibide uzun müddet sahneye çıkan Tinçorin dünya klasik eserleri ve mühim Tatar eserlerde intihain halkılık rollarını üstü kaladı. Gali Asgar Kamal'ın Muflis tiyatrıda Cemali, Şiller'in Yamallık ve Muhabbet namlık eserde Vurum obrazı can verdi. Fatih Emirhan'ın Yaşla tiyatrıda Gaziz, Tengun Magalla tiyatrıda olsa Süleyman rollerini gayet zor utuk bilincallandırdı. Meşhur yazgıcı Ostrolovski'nin Çakmaklık Yamğur namlık eserde Kudri Yaş, Günahsız Cinayetle tiyatrda bolsa Neznamov süptüde sahneye çıkıdı. Onun teşkiri Nikolay Gogol'un ölmez eseri Müfettiş tiyatrda baş kahraman Hristakov'un rolünü oynayıp aktyorluk

yıllardır yazgan idi. 1911 yıldan başlap her yılı bir işgidin tiyatr eseri yazıp çıkıdı. Sahnelerde eserleri pat pat oynadığı en ünümdar drama yazgıçılardan biri aylandı. Hem seyyar tiyatr ümkenin rejissorluğunu kılıdı, hem özü yazgan tiyatrla bilen bu ümeknin eserler hazinesini tekimi bitirdi. Bu mezgilde Halal Kerim, Şum Kadem, Nazlıq Küyüğül, Aç Aşık ve Ahırkı Salam Qoxşaş intayın ehmiyetlik eserlerini arkam arkadan utturğa çıkarıdı. Eserlerinin merkezine her vakit halkı hizmet kılış gayesini koygan Tichorin, özünün dramaları bilen birge usta bir komediye yazgıç şikellikini mi tuluk ispatlaydı. Yazgıçı Kuruk Bartılsın komediyesi de ahlaksız beg oğullarının pul tepiş üçün öz dadlarını yasalma bombi bilen bulaş sergileştilerini bayan kılırdı. Oyun Tatar beglerinin ahlaki çirikliğini ve parahorluk sistemini kızgarlık ve kale arkalık tenkit kılıdı. Zor dikkat kuzguğun Nazlıq Küyüğül komediyesi de olsa, Türkistan'dan Kazan şehirge toy kılış üçün kagen, tılda halkı hizmet kılıştın sözlep kirilip yürüdüğün Reşit isimlik bir beg balısının hikayesi tesvirlendi.

Dedim paydalanan halda pütkül pulunu koldun tartıp alıdı. Reşit tiyatrının ahırda kibirlik ve kopal bir hizmetkar ayal bilen toy kılışka mecbur olup hem ademden mesheri obikti gaylandı. Tinçorin bu eser arkalık özünün yukarı hecvi tenkidi kabiliyetini inik göstüp verirdi. Yeni bir eser boğan Kazarlı Lungisi komediyesi de bolsa, medrese okulçularının hayatı men bakılınan halda şu devrinin konu kiliplaşkan akidlerini ve insan erkinlikini yumuristik bir til bilen ifadeleydi. Amerikalık namlı hecvi komediyesi de Amerika'dan bir profesör kilip doğduğun yalganga işinip, onundan menfaat ündürüşke urungan ziyali simalla ve baylanın çüşüp kalan külkülük ehvalını bayan kıldı. Yusuf ve Züleyha komediyesi de bolsa, pulga erişini arzu kıygan hizmetçi bir yaş bilen bay bir ayalının toy kılışın timi kıladı. Eser, devlet, mücadil sizin keçip, sahide kongul içip yürgen ziyali simallarını kattı kecibileştirdi. En ahırda, hikmetlik caka komediyesi de şu devrinin biyokratiyelik tosalgılarını ve parahor küçük burjuva tiplerini üzü teyirlegan caka namını yoktup koyuşup, Kurultay günü uxlap qalğan bir cemiyet reisi obrazı arqılıq yumoristik tildə əks etdirdi. Yazğıçı bu barlıq əsərlərdə xalqın nəx içindən tanlap çıxan obrazlar bilən şu dövrünün ictimai turmuşuğa eynək tutdu. TRT Uyğurçunun hörmətli xilasmənləri, teatr yazış məsələsi də çək-çigra tonumaydıqan Aktörlük hayatı da çolpan kaylangan, hem de usta rejissorluk mu gayet zor ufuk bilen davumlaştığıgan Kerim Tinçorin'in üzüle eslide bir ayrım tetkikat diyemisidir. Bugünkü gündüme onun hayatının ibretle ilişimiz ve ülmez tiyatrlardan ilham ilişimiz lazım. Onun kıymetlik mirasının ilham aldığan yani nurgulluğun programlarda görüş tilki bilen kayıt görüşkice aman boğa isle, hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Assalamu alaykum muhtaram anglovchilar. Bu podkastimizda qish oylarida va fasl o'zgarishlarida biz doim murojaat qiladigan o'simlik choylarini qanday qilganda to'g'ri iste'mol qilish kerakligini farmakolog dosent doktor Zulfiya Gulning tavsiyalari orqali o'rganamiz. Ehlamurdin zanjivilgacha odachiyidan yashil choygacha bo'lgan biz yoqtirib ichadigan bu o'simlik choylarining aslida do'rini o'rnini bosolmaydiganligini, qishliq choy nomida setiladigan aralashma choylarning nima uchun xatarlik bo'ladiganligini va so'zilma xarakterli kesili barlarning nima uchun alohida diqqat qilishi kerakligini tafsili mulohaza qilamiz. Bundan boshqa sog'lomligimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydi deb qaralgan oksidlanishga qarshi moddalar ziyoda ko'p iste'mol qilinganda qandoq ziyonli bo'lib qoladiganligini ilmiy tushuntirishlar bilan bilishga tirishamiz. Homildorlar uchun alohida ogohlantiruvchilar, to'g'ri damlash texnikalari, kundalik iste'mol miqdori va aniq holdagi o'simlik choy iste'moli uchun bilib-bilishga tegishli bo'lgan barliq mazmunlar bu podkastimizda. Unutmas qilmas kerakki, hamma narsaning ziyodisi ziyon, mutlaq bo'lish shartdir. O'zgarishchan havo rayi va temperaturaning to'yiqsiz o'rlab tuvalishiga duch kelganingizda, siz mo'choqim, eng yaxshisi qiziq o'simlik choy, yaxshi keladi deb o'ylashingiz mumkin. Shunaqa emasmi? Biroq siz bu choylarni to'g'ri iste'mol qilyotamsiz. Aralashma choylar xatarlik bo'lishi mumkinmi? Dosent doktor Zulfiya Gul TRT xabar kanalining ziyoratini qabul qilib, bu to'g'ridagi savollarga va boshqa nurg'un masalalarga javob berdi. Qinamasa, mutaxassis dosent doktor Zulfiya Gul nima deydi, hammamiz birlikda anglaylik. Qish oylarida va fasl o'zgarishlarida zukam, soğuk tegish ve grip qatarlıq kesellikler daim körülüp durdu. Bu kesellikler'den tabi yollar bilen korunuşunu ve immunitet sistemisini küçük etişini halaydıqalar şipani ösümlük çaylarından izler. En köp istimal kılındıqaları ehlamur, adaçiyi, yeşil çay, biberiye, zencivel ve darçin. Bırak bu ösümlüklerden kandaq ve kaysi nisbette istimal kılınışı kereklikumu intayın mühim. Ösümlük çaylarından möcüze kütmesi gerek. Farmakolog, dosent, doktor Zulfiya

Gül, aldı bilen yukarı nefes yolu keserliklerde daim istimal kılındığan ösümlük çaylarını doğru oranıda körmesle gerekliliğini tehditler. O ösümlük çaylarından keserliklerin dersepki baskuşlarda şifa tepişe yardımı bolsun için istimal kılındığalıqını bildirip mundaq eskertir. Ösümlük çayları immunitet sistemimizden küçeltişi mümkün. Çünkü bu ösümlüklerden terkibide yukarı nispetle oksitlenişe karşı maddeler var. Yani bedenimizdeki zehirlik maddelerden yığıp çıkarıp taşlaydığı moleküllerine ege. Ama kesellik ağırlaşkandan kiyin bu ösümlüklerden pek köp möcize kütmesi gerek. Bir stakan çay bilen doğru bir yaratkan ünümge erişiş mümkün emez. Onu her gizmo doğrunun oranına koyması gerek. Ağırlaşma çaylardan irak durum. Farmakolog, dosent doktor Zulfiya Gül, kışlık çay namada ağırlaştırıp setirildiğin çaylarga dikkat kılışını ve bunun muhim mesele ihkallikini tehditler. Bu aralaşma çaylarından kim tarafından tayyarlanganlığını, içinde kaysi ösümlüklerin kançılık nispetle varlığını bilmeydiğalıkımızını, şuna bu çaylarını istimal kılışının paydını bekerek ziyan ilip kilidiğalıkını bildirip mundaqtaydı. Aralaşma çaylardan irak duruşumuz gerek. Çünkü bu ösümlük aralaşmalar, hatta anlık kişiler tarafından tayyarlangan takdirde mi, bir kimyevi bombardımanga ayınıp kalıdı. İçinde kaysi mahsulatının kançılık ihkallikini bilmeydiğalıkımız ve miktarını hesaplayalmaydiğalıkımız için enek bolmagan xeter tuğuludu. Menin taklifim bu mahsulatlarını yekke halette istimal kılış yönünüşüde. Ösümlük çaylarını istimal kılganda kimler nimelerge dikkat kılışı gerek? Ameliyette mutakhasislerime bu sualga inek cevap verişte qiynanud. Çünkü her bir ösümlüknin özge xas, kimyevi alaylıkı var ve miktarının mühimliği mi şunağa qarab özgürdü. Şu nokta inek ki, sozulma karakterli kesili barlar ösümlük çay istimal kılganda texmo köp dikkat kılışı gerek. Farmakolog, dosent, doktor Zulfiya Gül bu ahvalını mundaq tüşendirdi. Çünkü biz ösümlük degenlerse aslında bir dorxana, yani onun içindeki nurgun kimyevi maddeler var. Biz tanışırken miktarı karab bedenimizde təsir kılış nispeti var. Mesela, kan besimi ya ki şeker kesili bimarları daim okşaş ösümlük çayını ziyade köp miktarda ise, her günü içi batkan doğrusundan sömürülüş ya ki bedenden çıkarıp taşınış miktarıya təsir körsüçü mümkün. Bu ösümlükler doğrunun bedenin çıkarılışı ya ki sömürülüşüge təsir körsüdüğün bolğaçka kesellikinin ceryanını mı özgertip etildi. Bu bolsa eğir ergeçme kesenliklerge, hatta hayati xevki ilip veriş mümkün. Şuna sozulma karakterli kesili barlar ösümlük çayı istimal kılmakçı bolsa çoxum aldı bilen doktoru bilen məsləhətlişi gerek. Sozulma karakterli kesili bulmağın sağlam kişiler için mi? Farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül'nün tavsiyeleri var. O, aralaşma ösümlük çayının oranına yalğız istimal kılınışını tavsiye kırıldı ve bunu misal arkalık mundaq düşündürdü. Yopurmaqlıq ösümlükler köpünce demleş usulü bilen tayyarlanıdı. Yıldızlıq ösümlükler bolsa kayıntılıdı. Məsələn, ihlamur demlemlekçi bolsa 2-3 sıkım ihlamur yopurmaqları 2-3 stakan suda demlendi. İstimal miktarı mı mühim? Künüge 2 stakan istimal kılış normaldır. Bu yerde dosent doktor Zulfiya Gül hanım hamil darları üçün ayrım toxtilip, onlarını mı aralaşma çay doğrusu da agahlandırdı. Çünkü o çayların içinde bir kaç xil ösümlükler var. Her bir ösümlükte aslında kimyevi maddeler var. O kimyevi maddelerinin hamildarlık ceryanı da bu vaqqa ve anıga qandaq təsir qıladığalıqını bilmeydiğalıqımız üçün intayın xeterlik hesablanıdı. Oksitlenişe karşı maddeni köp istimal kılış ziyanlıq. Ösümlük çayları bedenimizdeki ziyanlıq zehirlerden çıkıp itilişini təminlaydığan oksitlenişe karşı maddelerine bay. İmmunitetini qoğdaş ve küçeytiş üçün ziyade köp istimal kılınan əhvalda bolsa, başqaca bir mənzara oturuğa çıkışı mümkün. Çünkü oksitlenişe karşı maddenin ziyade sumu adamya ziyan verdi. Bunu farmakolog dosent doktor Zulfiya Gül qandaq düşündürdü, anla baxay. Oksitlenişe karşı madde deyimiz, zehirlik maddeye çaplaşıp, onun bilen bağlanış payda kılıp, onun çıkıp itilişini asanlaştırdı. Belki köp oksitlenişe karşı madde işletkinimizde, bir mezgildenken bu maddeler özlerimi zehirge okşaş hareket kılışka ve bedenge ziyan berişke başlaydı. Bu maddeler yine bağlanış payda kılışka mail bolğalıqı üçün, belki köpeyip kese, bizden molekullarımızga, mühim fermentlerimizga, aksıllarımızga, amino kislatalarımızga çaplaşıp alıdı.
ularmı öz vəzifəsini orundaya almaydı. Bu bolsa hüceyrimi qurulmamızdan bozuluşunu

oturup çıkardı. Ösümlük çaylar tabii yardımcı bulalar ama möcüz emez. Ösümlük çaylarını normal istimal kılış doktorunun tavsiyesi boyunca ve ilmi bulganda sağlamlıkımız için faydalık. Unutmasıkımız gerek ki hemen neresinin ziyadesi ziyan, hemen neresinin mötetildeki şifadır. Doktor amanlıcılar, bugünkü podcastımızda bu yerde ahırlaştırmamız. Bizge kulak bergelikinler için köp rahmet. Yine podcastımızda görüşürüz geçe, selamet bulgaysalar.

0: yıldan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak, iyi sevgi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
11: Юфлет зъри и Тюркия.
12: Чели ши Туарчи Чешен, Бангодиен Тай.
13: Инджи Анкара, Радио Садое Тюркия.
14: Да, да Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
17: Овода, Тюркия Вюни, Радио Са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
20: Эфирда Türkiye овозы.
21: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
22: Е, садай Türkiye.
23: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
24: Эзо, ифонетис Türkiye.
6: Овди радио глас Türkiye.
25: Гидарре би амурият Türkiye.
26: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
27: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
28: Este es Radio Voz de Turquía.
29: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
30: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
10: It Turkiye hangya radio ya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo yuvanlı koçalar. Bugünkü programlarımız muşerde hırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садае Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петершија радио садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
18: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
20: Gidere di amuriye Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Türkiye.
26: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
27: It Türkiye hangia radioya?
18: Ovde Radio Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.

0: 7'den 7.30 ötçenli trt.net.tr salgasından internet arkali, çana antena arkali Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Kiyata varthivit, kartılarda çıdılan firiketlerin derle haqidlarda yaşayan muqamda bilen bağlıını doğam ettiriyar. Kiyata var derya, bardağ, yada var şehir, dağsından toprağının ötü, qatı tete bilen yada düşüyar. Adamlar tarihinin doğamını ençeme devletler urluptır, ençeme yollar açılıptır, ençeme şehirler beygiliptir ve vaqtın akımını ütkülüptir. Emma halk aydınmarı bile bulur yali özgürüşlerin daşında kalıp, adamların yüreğine taklanyan en möküm miratların biri olupdur. İne, Balkanlar kem şeyli bir haqidanın adıdır. Tüni deriyatın kenarlarına, Meliçin suğlarına, Rodopların dumanlı yapkıtlarına, Vardarın akımına ve Rumeliyanın kadimi şekerlerine yanlanyan mukamlar, atırların ilerinden tüzülüp, şu neşeni gelip yetiptir. Bu mukamlar dine var saad değerle olurun göçlerin, ayrılıkların, kovuşmaların, toyların, bayramların, tüygülerin ve yahtamaların sesidir. Rumeliya dine var sevit değil, eğitim Şolurvat'ın özününe bir medenet iklimidir. Osmanlı'nın şekillendiren şekerleri ve bağdaları ile birlikte bu şehirlerin tehditleri hem miratının bir bölüğüdür. Adan, dini aydınları, halk aydınları ve huyduları, şol bir sivilizasyonun dürlüğü yanılmalardır. Rumeliya aydın sadi bu tehditlerin utkoşmağından dürəptir. Balkanlar olsa tarihin doğamını köp sani medeniyetin kesişen çatırağı olubdur. Türkler hem bu yere dini bir şehirleri değil, öz aydın saat deyaplarını kem getiriptiler. Anadolu makamları, soğukçuluğun çoğunluğu ve halk makamları Balkanların yerli sektörlerle birleşip, iki dünyanın tesirini özünü cimleyen bay miras emele getiriptiler. Bir Rumeliya aydımını dinleyeninde adam Şolurvat'ın özünü hem şahatlığı hem de kutsani duyar. Çünkü bu sevit şahatlık yalı ayrılık hem başından geçiriptir. Toylar, göçler ve hoşçakalıklar aydınlarda yanaşık duruyor. Sonun yanında tebiyat kem bu mukamların merkezindedir. Vardar bir karasız, tüni deriyatı migratsa, Rodoplar olsa haqidani götüren bir tezdir. Migratsa, karasız ve ayrılık aydınların esası uğruna emele getiren vakti, toylar ve tanslar bu dünyanın sadiyan tarafını suratlandırıyor. Ehli bu kapmağarışılıkların içinde Balkan'da yaşayan adamlar kustanı hem sesi uğrayan güçlü bir çıdımlık görkezdir. Rumeliya aydın sağının mühüm çeşmelerinin biri soğukçuluk devdir. Balkan şehirlerindeki tekkeler dini bir ruhu durmuşun değil, eğitim sağ medeniyetinin hem merkezleri olupdur. Dini aydınlar ve nefes aydınları ruhu çoğunlaştırıyan kuruşu dörüdüptür. Şunlukta halk aydın sağının mehirli ulan topçuluk sağının çoğunluğu çol oru sevitte yanaşık yaşaptır. Skopje, Prizren ve Mostar yalı şehirler öz seslerini dörüdüptür. Melodiler ütközü de umumi haqida duyguyunu birleştiriptir. Rumeliya aydınlarına ayal, köprü ve migratsiya teması aydındır. Dinanları karışmağı ve küyüzeği kurum veren vakti köprüler, adımları ve yahtamaları birleştiriyor. Migratsiya olsa bu sağdan en çoğur iyidir. Balkanlardan Anadolu'ya göçen adamlar aydınlarını hem özürlüğüyle birlikte ekliptirler. Şunlukta mukamlar tezi şehirlerde yaşamağını devam ettir. Bu medeniyetin içinde

kabal, zurna, dep ve tambır tebitin ruhunu götürer. Tebiqat, pasıllar ve günlük durmuş olsa aydınların tebiqi bölüdür. Köklerden götürülüp gelen sesler tehradan, dağlardan ve Balkan şehirlerinin daş köçülerinden geliyor. Ol seslerde aydınların hakiki vatanı adam yüreğidir. Rumeli mukamlar hem bu yürekte yaşamanı devam ettiriyor. Gepeşimden ahırına tüni diriyatının vardarın ve Rumeliya köçülerinin özünü cemleyen şol umumi hakikatini kulak atarız. Aydınları yaşadığı sayın yatlamalar göçmez. Rumeliya aydın sade tüyüğünü, hatıratı, şatlığı ve kutsanı bir deriyayarı aktırmağa devam ederiz.

urly mirasy we ejesiniň gujagynda başlan bilim ýoly bilen bar bolan tejribäniň çäklerine ret edilýän pikirin wekili bolmaldy. Onun baştan geçirenleri Buhara'nın kadimi hem payihatlı medreselerinden Peterburg'un devrevap hukuklarlarına, Pilingsin künnen kurulun dinlerden durmuşun tarzıqanlı hakikatlarına senli uzap gidiyen, tevitleri ve düşünceleri aşiyan hakikatın gözlüğüdür. Musa Carullah için bilim, dine, orolun kağıtların içinde kalan hareketsiz mağlumat derli. Ol yaşalmalı, görülmeli ve deneştirilip sıynağdan geçirilmeli canlı kuruluşa yedi. İlkinci bilimini ecesinden alan sonra Gaza'nın ve Buhara'nın medreselerine dini ılımları öğrenen Carullah Üniversitete kabul edilmenden son yolunu dünya mektebine gönüktürüyor. Bu öğrenişlik takminen 19 yıl devam eden Eğert Ulu Siyahat Medeniyetinin kapsan açar. İstanbullu İnjinerçilik Mektebine teknik ılımların huvatından dem alan, Kayır'da 3 yıl fıkıh ve hadis boyunca bilim alan, Hicaz'dan Hindistan'ın Diyubent şehrine ol yerden Şam'ı ve Beyrut'a çenini uzap gidiyen bu yol onu dine bir alım del eysem işçen reformiste uğrayar. Peterburg Üniversitesi'nin hukuk fakültetinde Mihman Talip hükmünü okumağı, onun İslam ılımları bilen Günvatar'ın hukuk ulgamını sağlaştırmağına mümkünçülük dörediyar. Carullah pikirlerini iş stolunun başında derle, Kayırın köçelerini ve Tokyo'nun portlarını kemilleştirip, hakikat bilen yüzveyiz olayan alımların ünvaşısına uğurluyar. Carullah'ın 20. asırın başlarına öne süren en öğrülüşüklü karayışı zinan hukukları boyunca çemeleşmesidir. Ol bu uğurdaki fikirlerini yüzlöy günvatarlaşma hüveti bilen değerle, eysem günüden İslam'ın özününe dolanmak arkalı esaslandırıyor. 1917 yılla geçirilen Rusya Müslümanlarının kurultayına hüdürlen erkek bilen ayarların den hukukluğu varıdaki hasavatı sol devrun dünyasına ulu seslenmüdür ödeyar. Ecesinin öz bilimindeki merkezi oranına olan hormatını eserlerinin içki sahiplarına ulunan İbn Fatima yani Fatima'nın oğlu golü bilen tarihi yazıyar. Carullah İslam'da zinanın hem işe korulunluğunu ve bilenine götürülünlüğünü beyan edip, zinanların cemiyetçilik durmuşundan çetleştirilmeğini ve bilimden mahrum edilmeğini dinin talabı del, eysem tersine nadanlığın misali hükmünü üren berk tanıkıyla diyar. Bu çebeleşme sol devir için düplü reforma başlangıcı oluyar. Carullah Müslüman cemiyetinin ayağa kalmağının yeketek yolunun ilatın yarısını emele getiriyen dinaların hukuk ve cemiyetçilik durmuşuna doğru katlaşmağından geçiyenliğini açık beyan ediyar. Musa Carullah, İslam dünyasını hareketsizliğe tedavar eden boyun eğme düşüncesini cemiyetçilik çöküşün esası sebebi deyip hataplaptır. Onun fikrine göre başa gelen betvaatçılıkları dine ilahi yazgı hükmününe görüp pasif doğa bilen çeklenmek İslam'ın canlı ve hareketli ruhuna ters geliyerdi. Carullah eserlerine belleyişi alı hakiki doğa betvaatçılıktan kutulmak için iş yüzüne zahmet çekmek ve çözgü tapmaktır. Betvaatçılıktan sapa kalmayan, dine kudrata karışayan düşünce karşı, ol sağdın aklı ve erkin fikirlenmeyi kollap, Müslümanları öykünmekten daşlaşıp, ilmi derne orkalı inanca çağırıyar. Carullah'ın konservatif kuruluşu sarstıran esası fikri, sapaklarını öne süren doğduk evedi del diyen karışıdır. Muhyiddin İbn Arabi'nin yolundan uğralıp bu meseleni Türk dünyasına ilkinci gıdak giyinlen gün tertibine getiren şahsiyet Musa Carullah'dır. Carullah'ın metafiziki delili hem ulu gıdıklanma dörüttü. Adam Allah'dan gelen bir varlıktır ve ondan gelen bir öde ebedi azap vermek Allah'ın çeksiz bağışlayıcılığı hem rehmeti bilen logiki kapma karşılık dörediyar.

Bu pikir Allah'ın rahmetinin gazabından hemişe yukarı duryanlık varadaki inancın en batırgı ve en çoğun beyanı bolyar. Zarullah'ın ömrü batış edici ideologiyalara karşı alınıp barılan mertebe uğrunnağı görüştür. 1918 yılı Bolşevik revolüsyonu başlanına Lenin'in ehli dinler dendir diyen vaadasına gıytkı

Engels bilen Marksın kommunistik manifestine karşı pikir bätleşigi hükmünde İslamın elippi atlı eferini yazýar. Bu efer rejimin denlik diýen yalan düşünjesine karşı İslamın öz adalet garaýyşyny öňe sürýän iň güýçli pikir eferleriniň biri bolýar. Bu batyr gaýlygy oňa tussoglyk we sürgün getirýär. Emma ol hatda İçalı deyilip tutsuq edilenine de doğru hasap edin haqiqatını aytmaqdan hiç haçan yüz öğürmeyar. Musa Carlıla 1949-cı illi ömürünün sonku pursatlarına Kayir şəhərinə öyünün maşğalasından və küyüseyən vatanından alıssa 74 yaşında dünya bilen xoşlaşyar. Ol ıydınna 120-dən qovraq eser qaldırıp baqi ələmə qoşdi. Ol milliligi ret edýän modernistlerle, tersine däwi şu günün belli dili bilen täzeden gurmağa çalışýan reformaçydy.

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuva.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte.

siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kartop oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli, hayat işte.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Turkiye's Kma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
12: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni Adela Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glas otna Türkiye.
25: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
26: It Türkiye Hangya Radio ya.
12: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme der Türkei.
3: Ici Radio La Voix de la Turquie.
4: اینجا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت تركيا.
6: دانشير Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdje Radio Glas Turski.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es la voz de Turquía.
11: Говори Радио Глусът на Турция.
12: You fled Zeri Turchis.
13: 这里是土耳其之声广播电台。
8: Radio Sadoye Turkiye.
14: Da, da Turkiye rag radio da.
15: Khosume Turkiye zayna, radio kayana.
16: E Turkiye radio sadburi Turkiye tis khma.
17: Ovada, Turkiye vini radio sa.
18: Aichi radio vocha Turkiye.
19: Efiri golos Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovası.
21: Gitli yer Türkiye'nin sesi radyosu.
22: Ye sıdayı Türkiye.
23: Anlavatkananlar Türkiye Avaz Radyosu.
24: Eto ifonitis Türkiye'ş.
25: Ovde Radyo Glas Turski.
26: Heyni ida ya sauti autoroki.
27: Suara Radyo Turki.
28: Gider Radyo Morina Türkiye.
29: こちらはトルコの声ラジオ日本語です。
8: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
9: Zborova Radio Glas na Turquia.
10: Efirda Turkiye Sadası. It Turku Orse Hungar Radyo'ya.
11: Türkiye'nin radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
5: Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!